sabre. Ama ne siuye biliyordu. Yem cinindi oyunyamya. O se sani pa sabre. E ha unyina ya ne diya. Diye bena ufamu ne gradin tümine. E ha upena ufamu ne gradin tümine maumun.